0: Siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Yenə o anları salıram yada.

Dam üstədir damımız, de gülüm nanay, ay narinay. Dam üstədir damımız, de gülüm nanay, ay narinay. Koşadır eyvanımız, yar koşadır eyvanımız, koşadır eyvanımız.